Yine bir salı akşamı mikrofonlarımızı açtık. Bu akşam mikrofon başında ben Serhat. Saatlerimiz 21.11'i gösteriyor Türkiye saatiyle 23.11. 23 Haziran 2026 tarihine birlikte imza atıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Kuzey İsviçre'nin en canlı radyosundan, radyomun o türkü özleminden, gönül frekansından sizlere sesleniyoruz efendim. Umarım haftaya güzel bir şekilde

Tarihi bir imzaydı. Tarihi bir rekora da imza attı, onu demek istiyordum. Birazdan hem Dünya Kupası hem Dünya Kupası ile ilgili bütün olaylara da sohbetimizde yer vereceğiz efendim. Hiç...

İşte böyle. Umarım neşeniz yerindedir. Bugün böyle biraz hareketli olsun istedim. Dünya Kupası devam ediyor. Müsabakalar devam ediyor. Türkiye milli takımı ne kadar hani kötü sonuçlarla da aslında turnuvaya veda etmiş olsa da Perşembe günü son müsabakasına çıkacak. Orada da tabii ki destekleyeceğiz. Fakat tabii ki o ilk heyecan, yaşamış olduğumuz o heyecan artık kalmadı. Ama Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası ilk kez 48 takımın katılımıyla gerçekleşiyor. Bu büyük bir sayı. Aslında milli takımımız için hiç bu kadar kolay olmamıştı. Ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığıyla. A milli takımımız turnuvada D grubunda ABD, Paraguay ve Avustralya ile mücadele etti ve edecek. Şampiyonluğun en büyük favorileri arasında Fransa ve İspanya yer alıyor. Fakat maçlara böyle bakınca tabii ki bir iki takım daha ekleniyor. Onların arasında Almanya da var kesinlikle. Ama Fransa kadro derinliği ve yıldız oyuncu kalitesiyle turnuvanın zirvedeki favorisi konumundadır. İspanya tabii ki Lamine Yamal ve Pedri gibi genç formda isimlerle sahada en yaratıcı futbolu oynayan takımların arasında. Arjantin Messi ile birlikte son şampiyon olarak disiplinini savunmasıyla dikkat çekecek yine ve tabii ki Messi rekorunu kırdı. Dünya kupalarında en çok gol atan futbolcu ünvanına sahip oldu. Fakat rekorlardan bir tanesini bugün Portekiz'deki Cristiano Ronaldo da kırdı. En fazla Dünya Kupası'nda gol atan futbolcu ünvanına sahip oldu ve tabii ki Eusebio tarihi, o efsane futbolcunun da rekorlarını kırmış oldu Cristiano Ronaldo. Bugün Özbekistan'la birlikte oynadıkları maçta golünü attıktan sonra o meşhur sevincini yapınca stat gerçekten inledi. A milli takımımızın durumu, Türkiye turnuvaya playoff aşamasından gelerek D grubunda 4. torbadan dahil olmuştu. Gruptaki rakiplerimiz ev sahibi avantajıyla ABD tabii ki, güçlü Güney Amerika temsilcisi Paraguay ve fizik gücüyle öne çıkan Avustralya. Bizim kodlarımızı bunlar çözdüler. Paraguay ve Avustralya gerçekten yani iki kere kalenin önüne gelerek gollerini atarak bize çok güzel bir ders verdi. Bakalım bundan sonra değerlendirme aşamasında artık turnuva bizim için resmen bittikten sonra ne olacak? Yani bu fatura birilerine kesilmesi gerekiyor kesinlikle. Başta olmak üzere federasyon başkanı, ondan sonra antrenör kesinlikle. Bir de Gençlik ve Spor Bakanı, yani turnuva bitmeden önce tekrar dönmüş. Yani bir perşembeyi beklemeden dönmesi, ne bileyim, çok yakışık almadı. Ben yakıştıramadım. Ama tabii ki bizim bilmediğimiz illaki bir farklı bir program vardır. Ama yani iyiken iyi, kötüyken ne bileyim bırakıp gitmek pek yakıştıramadım. Fakat futbolda milli takımımız bu kadar yankı uyandırırken sessiz sedasız performansını devam ettiren filenin sultanları, voleybolda bizim filemizin filenin sultanları gerçekten yine performansları süper bir şekilde devam ediyorlar. Ama yani onlar bu kadar konuşulmuyor. İşte ne villalar, ne birinci sınıf business uçuşlar, ne hiçbiri. Onlar her şeye rağmen büyükler, efsane oyuncular, tecrübeli oyuncular olsun, gençler olsun, hangi kadro çıkarsa çıksın, onlar aynı çizgide başarılı bir şekilde devam ediyorlar ve helal olsun gerçekten. Heyecanla takip ediyorduk, takip etmeye de devam edeceğiz efendim. Evet, biraz spordan bahsetmek istedim. Böyle en son bilgiler bu şekilde. Güzel hareketli şarkılarımıza.
Devam edelim. Ritim tutturan şarkılar adeta. Umarım hoşunuza gidiyordur. Çok akustik formatında güzel şarkılar sizlere gelsin efendim.

birbirinden güzel şarkılarla akşamınıza umarım güzel bir hava katıyorumdur. Vaktinizi süslüyoruzdur. Gerçekten ben keyif alıyorum dinlerken. Umarım sizler de dinlerken keyif alıyorsunuzdur. Evet, şöyle Derya Ulu ve Asil Gök ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Biliyorsunuz Derya Ulu'nun artık hayat arkadaşı olacak Asil Gök Şubat 2026'da sevgilisine evlilik teklifinde bulunmuştu. Ulu romantik teklife evet demişti. Güzel şarkıcı nişan gecesinden yeni kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Cenab-ı Hak bir ömür boyu mutluluk versin yuvaları. Bereketli olsun, huzur dolu, mutluluk dolu olsun. Derya Ulu zaten bizim Türkü Özlemi'nde çok severek dinlediğimiz ve şarkılarını severek paylaştığımız sanatçılardan birisi. Şu an arkadan duyduğunuz ses de Asil Gök'e ait. Derya Ulu'nun konserinde o da bu güzel eseri, Tuana isimli eseri seslendirdi. Bu güzel yorumla sizleri baş başa bırakıyorum efendim.

İlk saatimizin de artık sonuna geldik. İlk saatimizde birbirinden güzel, keyifli eserleri seçtim sizler için. Güzel bir haftaya güzel şarkılarla başlayalım istedim. Ki haftamız da bu şekilde devam etsin. Evet, artık Haziran'ın sonuna geldik. Haftaya 30 Haziran 2026 tarihinde Salı akşamı bu ilk yarının son programını sunacağız sizlere sevgili Duygu ile birlikte. Ondan sonra bir buçuk aylık bir yaz tatili, yaz arası vereceğiz. Ondan sonra 18 Ağustos itibariyle tekrar mikrofon başına geçip yine birbirinden güzel programlar hazırlayarak sizlere sunmak üzere burada olacağız, stüdyoda olacağız efendim. Dediğim gibi ama bir saat daha vaktimiz var. Şimdi ilk saatimizin son şarkısını sizlere göndermek istiyorum. Şöyle eskilere gidelim biraz. MFÖ, Ele Güne Karşı. Bu saatimizin son şarkısı bu olsun efendim. İyi dinlemeler. Birazdan haberler. Ufak bir aradan sonra tekrar ikinci saatimizde sizlerle olacağız.

İkinci saatimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Mikrofon başında ben Serhat. Hepiniz hoş geldiniz. İlk saatimiz gayet neşeli geçti. İkinci saatimizde artık deftesine damara takma vakti. Bence uzun zaman aradan sonra şöyle yine biraz efkarlı bir saat geçirelim, ne dersiniz? Havalar güzel, havalar sıcak. Artık gün battı, güneş yarını bekliyor. Bakalım bu şarkılar bu esnada bizlere neler anlatıyor.

Senin gibi de değilim. Eski ben gibi bile değilim. Boşuna arama, yorulma canım. Bıraktığın yerde de değilim. Mebrure, gerçek mi değil mi bilmiyorum ama sesi, şarkısı, sözleri dokunuyor. Gerçekten çok güzel. İyi ki değilmiş.

Bazen başlamak için bitirmek gerekir. Bazen bulmak için yitirmek gerekir. Bazen iyi kalmak için gitmek gerekir. Birbirimize iyi bakamadık. Bari kendimize iyi bakalım. Neticede ben seni, sen beni yaktık durduk. Ayrılık en doğrusuydu. Bundan sonra iki yakan bir araya gelmesin. Bundan sonra iki yakan bir araya gelmesin.

bir gidiş payı bıraktım sevdiklerime. Giderken yüreğime gereğinden fazla vurmasınlar diye. Ve hep gidişlerin acılarına bile eyledim kendimi. Doğuştan yıkık yanlarım yüzüstü kapanmasın diye. Sen gittin ya. Sen gittin ya, ne kalır şimdi geriye? Hangi gece sabahı bulur artık? Hangi gün, hangi makam, hangi söz?

varsa gitti seninle beraber. Çünkü seni sevmekle başlamıştı her şey. Çünkü seni sevmekle başlamıştı her şey.

Sunduğun her şey yetmediyse yokluğunu sun. Tuz menüde yazmaz ama eksik olduğunu hissedilir. Gerçekten doğru söylemiş rahmetli Yıldız Kenter. Türk tiyatrosunun en önemli oyuncularından biri. Yokluğunu sun demiş. Evet, bazen insan gerçekten yokluğunu sunmalı. O zaman fark ediyor var olduğu, yok olmadığını, olduğunu sunduğu zaman fark ediyor insan. Bazen işte biz de böyle canlı yayınımızı sadece klasik radyo programı üzerinden paylaşıyoruz. Instagram canlı yayınımızı açmıyoruz. Ondan sonra tekrar açtığımızda nerede kaldınız, neredeydiniz, özledik diyenler oluyor. Değerli gönül dostlarım. Evet, bazen bir yerde yokluğumuzu sunmak gerekiyor herhalde. Değerinin anlaşılması için. Bugün de o günlerden bir tanesi. Umarım programı dinliyorsanız keyif alıyorsunuzdur. Saatlerimiz 22.51'i gösteriyor. Az bir süre kaldı. Programımızın sonuna geldik sayılır. Ben çok keyif aldım bu akşam. Ve sevgili Duygu'yla da yazışıyordum az önce. Mutlaka dinle programın kaydını dedim. Ki ben de öyle yapacağım. Keyifli bir akşamda açacağım bu programın kaydını. Ve o akşama şöyle bir güzellik katmak istiyorum. Çünkü çok güzel bir program oldu. Dinlediyseniz şanslısınız. Dinlemediyseniz hala şanslısınız. Çünkü kaydımız var. www.radyomunot.ch sayfasına girin. Orada kayıtlı programlarımız var sizlere.

Evet, yine bir programın sonuna geldik değerli dostlar. Teşekkür ederim. Değerli vaktinizi ayırdınız. 2 saat birlikte vakit geçirdik. Teşekkür ediyorum. Umarım haftaya güzel başlamışsınızdır. Ve dileğimdir ki haftanız aynı şekilde güzel devam eder. Attığınız adım, ettiğiniz kelam güzelliklere vesile olsun diyorum. Ve son şarkımızda bir istek şarkıyla tamamlamak istiyorum. Sevgili Elif şu an yolda. Direksiyon başında bizleri dinliyor efendim. Elif kardeşim, hayırlı yolculuklar. Zeynep Bastık dedin, zor. O zaman Zeynep senin için söylesin. Ve tabii ki siz değerli gönül dostlarımız için. Haftaya bu ilk dönemin, yılın ilk döneminin son programıyla karşınızda olacağız. Sevgili arkadaşım Duygu ile birlikte. Güzel bir program bizleri ve sizleri bekliyor. Eminim. Güzel bir hafta diliyorum. Allah'a emanet olun. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Unutmayın, mucizeler dualarda gizlidir. Ve Zeynep Bastık, zor sizlere gelsin efendim. Hoşça kalın. İyi geceler.